0: Jetzt kommt ein Lied auf Türkisch.
1: Gözlerin silah gülüşün kurşun seni son görüşündeki son tutuşum kalmadı metelim yok kuruşum sen ıslandın son yağmurdu.
2: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını kimselere sor.